kalalı bu podadı Murangal alıbı podadı Nichel arıttı kulengle nadatı sılı Rajeevan adı kulengle nadatı sılı Tuyaviye Oh Jeevan adıgalı Engel mele tırındıdım